0: mi se fac
1: Ruba happy
0: Boş kalmış ki burada Amezim aklı köçe Be köçe kas çekonat Her çekonat kas be köçe